0: SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
1: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe'ylesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 17 Haziran 2026 Çarşamba. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugün size Melbourne'deki stüdyomuzdan sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunu Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş

ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı Adaları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak, sonra da Dünya Kupası'ndaki gelişmeleri size aktaracağız. Şu anda SBS'i izlemek isterseniz, izlemeyi dilerseniz Ürdün-Avusturya maçı başlamak üzere. En azından sesini kısıp SBS Türkçe'yi dinleyebilirsiniz. 1973 yılında İstanbul'da kurulmuş olan EAE Elektrik City'de ofis açtı. Programın ikinci yarısında ofisin yöneticisi Özgür Bozkırt'la konuşacağız. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Necat Başar. Yayınımız haber bülteniyle devam ediyor.

0: One Nation'ın lideri Pauline Hanson ilk defa ulusal basın kulübünde konuşacak bugün. Ekonominin yavaşladığını belirten Merkez Bankası politika faizini %4,35'te sabit bıraktı. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevden alınan başkanı Özgür Özel önceliğinin CHP içinde kalarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurultaya zorlamak olduğunu belirtti. Göçmen karşıtı One Nation, Tek Ulus Partisi son dönemde artan halk desteği ışığında Avustralya siyasetinde daha büyük bir rol oynamaya çalışırken, partinin lideri Pauline Hanson bugün 30 yıllık siyasi kariyeri boyunca ilk defa ulusal basın kulübünde bir konuşma yapacak. Son anketlere göre parti tercihli oylarda hem İşçi Partisi'ni hem de koalisyonu geride bırakırken, Senatör Hanson da en çok tercih edilen başbakan adayı olarak başı çekiyor. Siyasi analist Zeri Gazarian, Hanson'ın bugün yapacağı konuşmanın One Nation'ın toplum içi desteğini genişletip genişletemeyeceğinin ve seçmenleri Avustralya siyasetinde daha büyük bir rol üstlenmeye hazır olduğunu ikna edip edemeyeceğinin bir testi olarak yakından izleneceğini söylüyor. One Nation milletvekili Barnaby Joyce, 9. kanala verdiği demeçte partinin artan desteğinin şimdiden genel siyasi tartışmalar üzerine bir etki yarattığını belirtirken, Hanson'ın başbakan olacağına dair tartışmaları ciddiye almadığını belirtti.
1: When people say, oh, you know, prime minister and winning elections, I just think that rings a bit of but you're full of yourself and I don't want that.
0: İnsanlar başbakan olmak, seçimleri kazanmak gibi şeyler söylediğinde bana bu biraz kendini beğenmişlik gibi geliyor ve ben bu tür bir yaklaşım istemiyorum. Avustralya halkı da bunu yutmayacaktır zaten. Şu anda Avustralya halkı için siyasi dinamikleri değiştiriyoruz. Diğer partilerin bizim izimizden gittiği adımları atıyoruz. Hepsi bizi izliyor. Bizden endişe duyuyorlar ki bu iyi bir şey. Umarım Avustralya'yı olabildiğince çabuk ve olabildiğince güçlü hale getirecek şekilde politika yapısına yeniden biraz mantık katıyoruz diyor. Avustralya Merkez Bankası, The Reserve Bank of Australia, Avustralya ekonomisinin girdiği yavaşlama sürecini gerekli olarak nitelendiriyor. Merkez Bankası Başkanı Michelle Bullock, enflasyonun hala çok yüksek olduğunu ve talebin arzla yeniden uyumlu hale gelmesi için ekonomik büyümenin yavaşlaması gerektiğini belirtti. Merkez Bankası, Orta Doğu'daki çatışma, yükselen petrol fiyatları ve son bütçe vergi değişikliklerinin ekonomiye nasıl yansıyacağını görmek için beklerken, dün politika faizini %4,35'te sabit tuttu. National Australia Bank baş ekonomisti Sally Old, ekonominin beklenenden daha hızlı yavaşladığını ve bunun enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin bir kısmını azalttığını belirtti. Ancak Hazine Bakanı Jim Chalmers, hane halklarının özellikle konut satın alınabilirliği konusunda hala baskı altında olduğunu ve bu hayal kırıklığının kamuoyu yoklamalarına yansıdığını belirtti. İsrail'in Avustralya Büyükelçisi Hillel Newman, global smut filosunda bulunan Avustralyalıların yönelttiği istismar iddialarını tutarsız olduklarını belirterek reddetti. Gazze'ye yardım ulaştırmaya çalışan filoda bulunan 11 Avustralyalı geçen ay İsrail tarafından gözaltına alınıp sınır dışı edilmişti. Aktivistler gözaltında tutuldukları süre boyunca işkence, cinsel şiddet ve diğer kötü muamelelere maruz kaldıklarını iddia eden Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunulan resmi dilekçeye imza attılar. Ancak İsrail'in Avustralya Büyükelçisi Newman, ABC'ye yaptığı açıklamada bu iddiaların uydurma olduğunu söyledi.
2: We have nothing to hide really. We have videos even of these people on the boat enjoying themselves.
0: Gerçekten saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Hatta bu kişilerin teknede eğlenirken, spor yaparken, sağlıklı bir şekilde birbirlerine sarılırken çekilmiş videoları bile var. Ama sonra dışarı çıkıp saldırıya uğradıklarını, yaralandıklarını ve cinsel tacize uğradıklarını iddia ediyorlar. Biliyorsunuz yaralarını uydurduklarını gösteren fotoğraflarımız var. Anlattıkları hikayelerde çok büyük tutarsızlıklar var diyor. Birleşmiş Milletler Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki geçici bir barış anlaşmasının açıklanmasından bu yana Lübnan'ın güneyindeki şiddetin azaldığını belirtti. Ancak İsrail güçleri ile Hizbullah arasındaki çatışmalar devam ediyor. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stefan Cüceriç'e göre Barış Gücü askerleri hafta sonuna kıyasla İsrail'in hava sahası ihlallerinde ve çatışmalarda keskin bir düşüş kaydedildiğini bildirdi.
3: UNIFIL peacekeepers recorded 38 violations of Lebanese airspace by Israeli defense forces yesterday.
0: UNIFIL, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Gücü, Barış Gücü askerleri dün İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından Lübnan hava sahasının 38 kez ihlal edildiğini kaydetti. Bu rakam pazar günü bildirilen 83 ihlale kıyasla düşüş gösterdi. Atılan kurşun sayısı da belirgin bir şekilde azaldı. Dün gün boyunca 174 atış kaydedilirken pazar günü bu sayı 705'ti. Dünkü toplam atışların 169'u İsrail Savunma Kuvvetleri'ne, 5'i ise Hizbullah'a atfedildi diyor. Birleşmiş Milletler ayrıca bazı yerinden edilmiş ailelerin evlerine dönmeye başladığını ve acil durum barınaklarında kalan kişi sayısının son 4 gün içinde yaklaşık 10 bin azaldığını belirtti. Kurum anlaşmayı güçlendirmek ve daha geniş çaplı bir çatışmaya geri dönülmesini önlemek için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulundu. Sidney'in batısında aile içi şiddetle bağlantılı bir saldırı sırasında bir kadının darp edildiği ve kaçırıldığı iddia ediliyor. Olayla ilgili bir erkek hakkında dava açıldı. Polis dün sabah erken saatlerde St. Clair'de bıçaklı 3 erkeğin bir eve zorla girdiğini, 23 yaşındaki bir kadına saldırdığını ve çalıntı araçla onu kaçırdığını iddia ediyor. Polis memurları daha sonra araçlardan birini Granville'de buldu. Burada 35 yaşında bir erkeğin kaçtığı iddia edildi. Ancak kısa bir kovalamacının ardından kişi yakalandı. Polis olaya karışan diğer kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve tutuklanması için soruşturmanın devam ettiğini belirtiyor. Siz veya tanıdığınız biri aile içi şiddetten etkileniyorsa 1800 Respect, 1800-737-732 numaralı telefonu arayabilirsiniz. 0458-737-732 numaralı hatta SMS mesajı gönderebilirsiniz veya 1800respect.org.au adresini ziyaret edebilirsiniz. Acil durumlarda 30'ı arayınız. No to Violence tarafından işletilen erkekler yönlendirme hizmetine 1300-766-491 numaralı hattan ulaşabilirsiniz. Amerikalı yetkililer Başkan Donald Trump'ın 80. doğum günü kutlamaları sırasında Beyaz Saray'da düzenlenen bir profesyonel güreş UFC etkinliğine yönelik olduğu iddia edilen bir saldırı planını engellediklerini açıkladı. FBI direktörü Kash Patel, yetkililerin etkinliği hedef alan koordineli bir terör planı olarak tanımladıkları olayın ardından çok sayıda kişinin gözaltına alındığını belirtti. Yetkililer iddia edilen planın ayrıntılarını henüz açıklamamış olsa da planlanan saldırıların gerçekleştirilemeden engellendiği belirtiliyor. FBI etkinlikten 4 gün önce tehditten haberdar olduklarını ve tutuklamaları gerçekleştirmek için çeşitli eyaletlerde kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapıldığını belirtti. Başkan yardımcısı J.D. Vance, şiddet içeren aşırılıkçılığa katkıda bulunan faktör olarak giderek kızışan siyasi söylemlere dikkat çekti.
4: This is a very, very dark stuff. And unfortunately, we're talking about this a little bit off camera, but this is what happens when
0: people... Çok karanlık bir durum. Ne yazık ki bunu kamera karşısında pek konuşamıyoruz. Ancak insanlar söylemlerini o kadar aşırı hale getirdiler ki, biriyle aynı fikirde olmamak bile şiddet sebebi haline geldiğinde işte böyle oluyor. Ne yazık ki aşırı siyasi söylemlerimiz yüzünden geldiğimiz nokta bu. Herkese ses tonunu

0: alçaltmasını söylemeliyiz. Bunu söylemekten nefret ediyorum ama bu doğru. Bugünlerde sağdan çok soldan gelen siyasi şiddet ve şiddet içeren söylemler daha fazla görülüyor. Herkesin bu durumu sona erdirmek için oynaması gereken bir rolü var diyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski G7 liderlerinin ülkesine oy birliğiyle destek verdiklerini belirtti. Zelenski G7 zirvesinde Fransa'nın Evan-le-Bain kentinde önde gelen gelişmiş ülkelerin liderleriyle yaptığı toplantının ardından Ukrayna medyasına konuştu. Liderler Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü savaşın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'la çatışmayı sona erdirmeyi amaçlayan geçici anlaşmasında görüşmek üzere bir araya gelmişti. Zelenski, Ukrayna'nın savaşı sona erdirmeye hazır olduğunu ancak Rusya'nın hazır olmadığını belirterek G7 ülkelerinin desteğini övdü.
1: We spoke about what Ukraine needs, air defense. Everyone acknowledges it. Everyone will help. Absolutely.
0: Ukrayna'nın ihtiyaçları hakkında konuştuk. Hava savunması, herkes bunun önemini kabul ediyor. Herkes yardım edecek. Kesinlikle tüm G7 ülkeleri savunmamızı güçlendirmek için çalışacak. Hem sistemler hem de füzeler hakkında konuştuk diyor. Türkiye haberlerinde İlke TV'den Kemal Avcı'ya konuşan Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevden alınan başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararını AK Parti'nin içindeki bir kliğin Cumhurbaşkanı'nı da ikna ederek attıkları çok sorumsuz ve çok tehlikeli bir adım olarak tanımladı. Önceliklerinin parti içinde kalarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurultay sürecini başlatmaya zorlamak olduğunu belirten Özel, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde mücadele olanaklarının tükenmesi durumunda yeni parti kuracaklarını ifade etti. Açıkçası bizim ayrı bir parti kurmamız, partiden ayrılmamız öyle görülüyor ki birilerinin A planı. Adalet Bakanı'nın iktidarın içinde temsil ettiği sayıları az ama maalesef bugünlerde güçleri fazla, etkileri fazla olan bir klik bunu planlıyor ve bunu açıkçası Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kurulduğu günden sonra ilk kez yenen ekibi uzaklaştırmak, CHP'den tasfiye etmek, CHP'yi bölmek için planlıyorlar diye konuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avrupa Parlamentosu raportörünün kendisiyle ilgili değerlendirmelerine ilişkin olarak söz konusu raporun bağlayıcılığı bulunmadığını belirterek Slovenyalı parlamenter Vladimir Prebilic'e tepki gösterdi ve zaten o şahsın ideolojik yaklaşımı farklı, marjinal örgütlerle irtibatları da biliniyor dedi. Avrupa Parlamentosu'nda 17 Haziran'da oylanacak Türkiye raporunun taslak metnine Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yaptırım listesine alınması önerisi girmişti. Raporun hazırlanmasında kilit rol oynayan Slovenyalı parlamenter Vladimir Prebilic, T24'ten Cansu Çamlıbel'e yaptığı açıklamada öneri kabul edilse bile tavsiye niteliğinde olan, doğrudan hiçbir sonuç doğurmayan rapor konusunda Ankara'nın da bilgilendirildiğini, bu ismi çıkartmanız için yapabileceğimiz bir şey var mı yanıtını aldıklarını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu topluyor. Toplantıda bazı il başkanlarının görevden alınabileceği, bu isimler arasında Ankara ve İzmir il başkanlarının da olabileceği belirtiliyor. Anka Haber Ajansı'nın aktardığına göre Ali Ağa cezaevinde tutuklu bulunan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün ihracı istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevklerinin toplantıda ele alınması bekleniyor. İhraçların ele alınması durumunda Ankara ve İzmir için yeni görevlendirmelerin de gündeme gelebileceği belirtiliyor. Öte yandan Özgür Özel'i destekleyen ve olağanüstü kurultay talebiyle noter aracılığıyla toplanan 900'e yakın imzanın da bugün önümüzdeki saatlerde CHP Genel Merkezi'ne teslim edilmesi bekleniyor. İçişleri Bakanlığı tutuklanan CHP'li Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 18 kişiden aralarında belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı. 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Balcıoğlu hakkındaki tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim AŞ'de yaşanan sürece ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada sürecin ilk andan itibaren yakından takip edildiği ve ilgili taraflarla gerekli görüşmelerin gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada bakanlığın girişimleriyle işçi ve işveren

taraflar arasında yürütülen görüşmelerle 15-16 Haziran 2026 tarihlerinde yapılan müzakereler sonucunda uzlaşı sağlandığı bildirildi. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 32 Türk lirası 84 kuruştan, 71 Amerikan sentinden ve 61 Euro sentten işlem görüyor. Meteoroloji kurumu verilerine göre hava durumu Avustralya'da şöyle: Perth parçalı bulutlu 17, Adelaide yağmurlu 20, Melbourne yağmur bekleniyor 21, Hobart yağmurlar azalıyor 16, Canberra parçalı bulutlu 18, Wollongong parçalı bulutlu 22, Sydney parçalı bulutlu 22, Newcastle genelde güneşli 23, Brisbane parçalı bulutlu 23, Cairns yağmurlu 26 ve Darwin güneşli 32 santigrat derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz.

Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj göndereceğiniz numara 0429-99-62-63. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Bizi ayrıca cep telefonunuza indirebileceğiniz SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Dönünce

0: su SBS.
1: Knock, knock, Capital One Bank guy.
2: Wow, Charles Barkley?
1: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
2: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
1: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
2: Anything for a neighbor.
1: Can I try the catchphrase?
2: Sure, take it for a spin.
1: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
2: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
3: Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One and a member FDIC.
4: SBS Audio.
5: 그녀는 뭘막 기지? 어이나타 봤어.
6: 여자다리야. 준비하려면
7: SBS Chill.
8: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi uplabd karvata hai.
11: Far from the partisan politics of camp.
5: 60'dan fazla dilde haberler, keyfinize uygun müzik ve dillere destan podcast'lar sizleri bekliyor. SBS Audio uygulamasını telefonunuza indirin.
12: sbs.com.au/audio.
13: Sayın dinleyiciler, Avusturya-Ürdün maçında 16. dakikaya girdik ve durum 0-0. SBS'i izliyorsanız bundan da haberiniz var. Harry Bey mesaj göndermiş. Pakistan'ın Şerif, Türkiye'den Erdoğan ve Trump'a Orta Doğu'daki barışa destekler için teşekkür ederim diyor. Bu arada birkaç tane son dakika gelişmesi de var. Avustralya'da 2024 yılının uyuşturucuda ölümlerde en kötü yıl olarak kayda geçtiği belirtiliyor. 2596 kişinin uyuşturucudan dolayı hayatını kaybettiği ve 2023'e göre bunun %11'lik bir artış olduğu belirtildi. Bu günde 7 kişinin uyuşturucudan dolayı öldüğü anlamına geliyor Avustralya'da. Bu arada Victoria'da da yeni bir yasa tasarısı meclise sunuldu. Çocukları suça teşvik eden yetişkinlerin ömür boyu hapisle cezalandırılması gündemde. Evet sayın dinleyiciler, şimdi yayınımıza Dünya Kupası ile devam ediyoruz. Dünya Kupası'nda dün sürpriz beraberlikler, bugünse fark atılan maçlar öne çıktı.

0: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda dünkü maçların hepsi beraberlikle sonuçlanırken bugün farklı galibiyetler güne damgasını vurdu. Turnuvanın favorilerinden İspanya dün turnuvanın en küçük ülkelerinden Cape Verde ile golsüz berabere kalırken turnuvanın diğer favorisi Fransa Senegal'i 3-1 yenerken pek zorlanmadı. 90 artı da bugün H, G, I ve J gruplarındaki maçlara bakıyoruz. Kupada 6. gündeyiz. Turnuvanın belki de şimdiye kadar kaydedilen en şok edici sonucunda Dünya Kupası'na ilk kez katılan Cape Verde İspanya'yı ve tüm dünyayı 0-0 beraberlikle şaşkına çevirdi. Bu sonuç İspanya taraftarları ve futbol dünyası için açıkçası büyük bir sürpriz oldu. Cape Verde 500 binin biraz üzerinde nüfusuyla Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan en küçük 3. ülke. Maç sırasında yıldızlaşan Cape Verde kalecisi Josimar Vozinda Diaz maçın ardından yaptığı açıklamada bu tarihi anda annesini düşünerek ağladığını söyledi.
1: My mom, she didn't manage to be here because of the visa.
0: Annem vize yüzünden buraya gelemedi. Nasıl desem şimdi tam hatırlayamıyorum. Vize için ödememiz gereken para yüzünden. Zamanında parayı toplayamadık. Annemin burada olmasını isterdim ama yine de çok mutluyum. Tüm Cape Verde halkı adına çok mutluyum diyor. Bu arada bir başka güçlü takım Belçika, Seattle stadyumunda Mısır'la 1-1 berabere kaldı. Oyuna yedek olarak giren Romelu Lukaku, sahaya çıktıktan sadece 23 saniye sonra 65. dakikada Mısırlı savunma oyuncusu Muhammed Hani'yi kendi kalesine gol atmasına neden oldu.

0: You can bet your bottom dollar that Romelu Lukaku will be claiming that one.
1: Lukaku, Mısır'ın efsanevi oyuncusu Mo Salah ve Belçika'dan Kevin De Bruyne'ın gölgesinden çıkarak adından söz ettirdi. Birçok taraftar muhtemelen hayal kırıklığına uğradı buna. Maç öncesinde galibiyete dair büyük umutlar besleyen Belçika taraftarları da dahil. Bir Belçika taraftarı şöyle konuşuyor.
2: This is my first time in the World Cup, so it's going to be very, you know, very excited for this.
1: Bu benim ilk Dünya Kupam. Bu yüzden bu şölen beni çok heyecanlandırıyor. Burada olduğum için çok mutluyum ve biliyorsunuz Belçika ile buradayım. Hadi Belçika, hadi Lukaku, haydi Doku. Biz sizinleyiz. Seattle sizinle, tamam mı diye soruyor. Hem Belçika'nın hem de Mısır'ın grup aşamasını geçmesi bekleniyor. Grubun diğer iki takımı Yeni Zelanda ile İran. Belçika her iki rakibe karşı favori olarak sahaya çıkacak. Diğer maçlarda Suudi Arabistan Miami'deki Hard Rock Stadyumunda Uruguay ile 1-1 berabere kalarak etkileyici bir performans sergiledi. Abdullah Al-Amri 41. dakikada ilk golü attı ancak baskı altındaki Suudi takımı iki kez şampiyon olan rakibine karşı direnemedi. Maxi Araujo 80. dakikada Uruguay'a bir puanı kazandırdı.
3: Uruguay's pressure continues. What a save! Unbelievable stop by Alois. Uruguay can't believe it. Valverde their captain can't believe it.
1: Uruguay yaklaşık 3,4 milyonluk nüfusuyla Dünya Kupası'nı kazanan en küçük ülke. 1930'da ilk FIFA Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandılar ve ikinci zaferlerini 1950'de Brezilya'da elde ettiler. Dünkü diğer maçta İran, Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kaldı. 26 yaşındaki Elijah Just, 7 ve 54. dakikalarda Yeni Zelanda'nın her iki golünü de attı. Maçtan sonra şöyle konuştu.
4: Yeah, I'm just so happy. One was nice and then two was just amazing. So yeah, really pleased.
1: Çok mutluyum. Birincisi güzeldi. İkincisi ise muhteşemdi. Evet, gerçekten çok mutluyum diyor. Gazetecinin G grubunda bir beraberlik, grup artık çok çekişmeli değil mi sorusuna da evet, kesinlikle zorlu rakiplerimiz olduğunu biliyoruz hepimiz. Mısır-Belçika maçını izledik. Ne kadar güçlü olduklarını biliyoruz. Bu yüzden önümüzde çok iş var diyor. İranlı Muhammed Mohebi'nin penaltı noktasının hemen önünden alt köşeye attığı ikinci kafa golü skoru belirledi. Bugünkü maçlarda Irak milli takımı teknik direktörü Graham Arnold takımının Dünya Kupası kampanyasının açılış maçında Norveç'e karşı aldığı ağır yenilgiye rağmen tüm umutların kaybolmadığını söyledi. Norveç'in yıldız forveti Erling Haaland, Boston'da oynanan ve Norveç'in 4-1 galip geldiği maçta 2 gol attı. Eski Socceroos teknik direktörü Arnold, Irak takımının son 32'ye kalmak için kalan 2 maçtan sadece birini kazanmasının yeterli olabileceğini söylüyor.
5: What we're going to focus on, obviously, I think 3 points will get you through to the next phase. We've got 2 more games.
1: Neye odaklanmalıyız? Açıkçası bence 3 puan sizi bir sonraki aşamaya taşıyacak. Önümüzde 2 maç daha var. Oyuncularımızın ilk yarıda olağanüstü bir performans sergilediğini düşünüyorum. Birkaç hata bize çok pahalıya mal oldu diyor. I grubundaki diğer maçtaysa Fransa New Jersey'de Senegal'i 3-1 yenerek turnuvaya başladı. Yıldız forvet Kylian Mbappe Fransa adına 2 gol attı. J grubundaysa geçen kupanın şampiyonu Arjantin iyi bir başlangıç yaptı. Lionel Messi'nin tüm golleri attığı maçta Arjantin Cezayir'i 3-0 yendi.

Evet sayın dinleyiciler, eğer takip ediyorsanız televizyondan veya SBS On Demand'den cep telefonunuzla da izleyebiliyorsunuz. Avusturya'nın 1-0 öne geçtiğini görmüşsünüzdür Romana Schmid'in 21. dakikada attığı golle. Şu anda su arası var maçta, onu da belirtelim. Bu arada bugünkü maçlardan sonuncusu bu Avusturya-Ürdün maçı. Yarın tekrar biliyorsunuz erken saatlerde maç devam başlayacak. Dünya Kupası devam edecek. Yarın Avustralya Doğu Kıyısı saatiyle sabah 3'te Portekiz-Kongo, 6'da sabah 6'da İngiltere-Hırvatistan ve 9'da Gana-Panama.

0: Panama ve 12'de Özbekistan-Kolombiya maçları var yarın. Evet sayın dinleyiciler, şimdi kısa bir reklam aramız var.
1: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: Three employees and two work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
6: sbs.com.au/turkish'i internette ana sayfanız yapın. En son haber, güncel olay ve eğlenceyi sbs.com.au/turkish'ten takip edin. SBS Türkçe'yi dinlemeyi seviyor musunuz? Sohbete Facebook sayfamızda devam edin. Bizi beğenin ve düşüncelerinizi paylaşın. SBS Türkçe Facebook'ta.
0: Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz 14.30'u gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bize Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Bir başka son dakika gelişmesi de Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklama. Seyahat uyarılarını güncelledi. Avustralya Dışişleri Bakanlığı, Amerika ile İran arasındaki ateşkes anlaşmasının ortaya çıkmasından sonra, bu cuma imzalanacak resmi olarak ateşkes anlaşması. Evet, güncellenen seyahat uyarısında Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn, İsrail, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahat etmeyin uyarısını seyahat ihtiyacınızı tekrar gözden gezdirine çevirdi. İsrail'in bazı bölgelerinde de, özellikle Lübnan sınırı yakınlarında da yine seyahat etmeyin, gitmeyin uyarısı devam ediyor. Evet sayın dinleyiciler, haberlerde sizle paylaştık. Pauline Hanson, One Nation, Tek Ulus Partisi'nin lideri Pauline Hanson, Ulusal Basın Kulübü'nde bugün konuşma yaptı. Konuşmasında bazı protestolar gerçekleşti. One Nation'ın genelde bu tip etkinliklerinde protestolar var. Ya yani bu One Nation etkinliği değil de Pauline Hanson'ın yaptığı etkinliklerde, parti etkinliklerinde genelde protestolar oluyor. Yaptığı açıklamada, yaptığı sunumda SBS'i kapatma sözü verdi. Ayrıca ABC'yi de kendine karşı ve partisine karşı yanlı olmakla suçladığı, ABC'yi de yeniden yapılandıracağını ve buradan aldığı parayı da hayat pahalılığıyla mücadele eden Avustralyalılara harcayacağını söyledi. Bir de kreşler konusunda bir yorumu var. Kreşlerin artık böyle harcamaların kontrolden çıktığını söylüyor. Özellikle ben üniversite mezunu değilim ve 4 çocuk yetiştirdim ve şimdi kreşe gönderince kreşte çalışmak için üniversite diploması gerekiyor bazı durumlarda dedi. Gerek olmadığını düşünüyor Pauline Hanson. Büyük bir ihtimalle Pauline Hanson'ın yorumlarını ilerleyen saatlerde ve günlerde tekrar yorumlayacağız. Evet sayın dinleyiciler.

AEAE Elektrik Sydney Ofis Yöneticisi Özgür Bozkurt şirketin geçmişi ve projeleri hakkında bizi bilgilendirdi. Özgür Bey'le arkadaşımız Mert Balkanlı konuştu.

0: Özgür Bey, merhaba. Röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ofisinizdeyiz, Chatswood Sydney'de ve bütün Sydney'yi gören bir manzara var karşımda.
1: Evet, doğrudur. Biz mühendislikle uğraşıyoruz ve böyle yeşile, güneşe hasret kalmamak için böyle en azından içimiz açılsın diye böyle bir ofis tercih ettik. Panoramik olarak Sydney'yi görüyoruz.
0: Harika gerçekten. Şimdi bu çalıştığınız şirketin ismi EAE mi yoksa Türkçe?
1: EAE, EAE açılımı elektrikli asansör endüstrisi şeklinde. 1973 yılında kurulmuş bir Türk mühendis tarafından kurulmuş bir firma. Aile şirketi. Hala aile şirketi olarak devam ediyor.
0: Türkiye'de mi kuruldu?
1: Türkiye'de kuruldu. İstanbul'da bir İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun 24-25 yaşlarında bir mühendis kurmuş Yusuf Hikmet Kaya 53 yıl önce ve hala aktif bir şekilde kendisi çalışmakta. Gerek Ar-Ge'ye gerek üretime destek olmakta. 3 tane çocuğu var. Onlar da mühendis. Makine, elektrik ve kimya mühendisleri ve onlar da genel müdür yardımcısı. Kendisinin altında çalışıyor. Ve 3. jenerasyon artık Yusuf Bey'in torunu şeklinde devam ediyor 3. jenerasyonla.
0: Sırf asansör üzerine mi?
1: Hayır. Şirket asansör yapımıyla başlamış. 3 yıl 4 yıl asansör üretmiş. Hatta Karaköy'de hala aktif çalışan asansörleri var.
0: Harika.
1: Yüksek katlı binalarda. Daha sonrasında yüksek katlı binalara enerji dağıtım sistemleriyle gündeme gelip şu anda BASTAC sistemi üretimiyle devam ediyor ve şu an 150 ülkenin üzerinde ihracat yapıyoruz. Avustralya'da bunlardan bir tanesi.
0: Şimdi her ihracat yapılan ülkede böyle ofisleriniz var mı?
1: Her ülkede yok. Yaklaşık 15-20 ülkede ofisimiz var kendimizin. Diğer ülkelerde de partnerlerimiz var, dealerlarımız var. Onlarla çalışıyoruz. Avustralya bizim için hedef pazarlardan biriydi. 7 yıl önce ben geldim buraya. Ofisi kurdum Türkiye'den gelip. Burada tabii ticaret ateşesine ulaştım. Sonra yerel muhasebe firmalarına ulaştım falan. Onlar sağ olsunlar destek oldular. Hızlı bir şekilde başladık. İlk zamanlar biraz zordu, çetrefilliydi. Çünkü Avustralya'da herkes bize referansınız var mı, referansınız var mı diyorlardı. Fakat ilk referansımız Rosal Interchange. Bu WestConnex'e bağlanan tünel projesini aldık. Akabinde...
0: Büyük bir proje.
1: Evet, 9 tane substation var yer altında. Onun projesini yaptık. Yani oraya enerji sistemi tedarik ettik, BASTAC sistemi tedarik ettik. Akabinde data center'larla devam ettik. Burada şu anda işte... Amazon, Google, NextDC, AirTrunk gibi büyük hyperscaler dediğimiz firmalara tedarikte bulunuyoruz ve tabii şey yüksek katlı binalar, işte hastaneler, klinikler ve enerji tesisleri, fasiliteleri, bunun dışında elektrikli araç çözümleri şeklinde farklı çözümlerimiz var aslında.
0: Şimdi BASTAC sistemi dinleyicilerimiz ve ben de açıkçası şahsen bilmiyorum, biraz açar mısınız?
1: Evet, çok kişinin bilmediği bir sistem. Bu sistem normalde sizin tavanda görebileceğiniz kablo kanalı ve kablo sistemleri mevcut. Bu geleneksel sistem diyoruz biz buna. Bunu kompak hale getirdiğimizde bir gövdenin içerisine yerleştirilen iletkenle oluşan bir sistem BASTAC. Yani duct aslında işte kapalı bir kutu. Evet. Kutunun içerisinde iletkenler, bas şeklinde. Avustralya'da BASTAC deniliyor, Türkiye'de bus bar deniliyor, bazı ülkelerde busway deniliyor. Avustralya'da busway genelde otobüs yolu ile karıştırıldığı için busway sözü bizim sistemlerde kullanılmıyor. Burada örnekleri var ama tabii ki örnekleri burada gösteremeyeceğim sesle.
0: Ya bunun diğer sistemlerden farkı nedir? Sizi ayrıcalıklı yapan nedir?
1: Bizi ayrıcalıklı yapan efficiency tarafında, daha verimli enerji dağıtımı tarafında elimizi güçlendiriyor. Uzak mesafede gerilim düşümü diye bir şey devreye giriyor. Uzak mesafede enerjiyi iletebiliyoruz. Yani gökdelende düşünürseniz böyle 100 metre, 200 metre, 500 metre kabloyla yapılan enerji dağıtımı oldukça verimsiz ve üzerindeki ceket, yani PVC bir ceket var üzerinde. Bu ısınmaya sebep oluyor. Bizim ürünlerimiz metal ve enerjiyi dışarıya atma kısmında daha efektif çalışıyor. Bu dünyanın her yerinde kullanılan bir sistem. Yani bizim dünyada büyük rakiplerimiz var. Ve biz de bu konuda özelleşmiş bir firma olarak bu rekabetin içindeyiz. Premium ürün satmaya çalışıyoruz. Yani biz herhangi bir orta kalite ya da düşük kaliteli bir ürün değiliz ve pahalıyız da. Biz de bu şekilde biliyorlar ve onun için premium hizmet vermeye çalışıyoruz. Onun için Avustralya'da yerel mühendislik ofisimiz ve satış ofisimiz var. Ve direkt müşteriye birinci elden ulaşıyoruz. Ve onlara tasarım yapıyoruz, mühendislik tasarımı yapıyoruz.
0: Tasarımı da siz yapıyorsunuz.
1: Evet, burada in-house tasarım yapıyoruz. Onlar bize mimari planlarını, elektrik planlarını gönderiyorlar. Biz onlara çizim yapıyoruz. Üç boyutlu tasarım yapıp mühendislik hesaplarımızı iletiyoruz. Akabinde onlar
0: yani burası bize... sadece bir satış ofisi değil. Burada siz tasarımını da burada yapıyorsunuz.
1: Tasarımını da burada yapıyoruz. Avustralya standartlarına göre. Akabinde bizim şu an ofisimizde 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane mühendisimiz var. Ben dahil. Harika. Ben elektrik mühendisiyim. Bir tane de mimarımız var.
0: Gerçekten etkileyici.
1: Aynı zamanda Hong Kong'da da bir partner ofisimiz var. Yani bizim dealerimiz aslında. Onun da yaklaşık 30 kişilik bir tasarım ekibi var. Onlardan destek alıyoruz. Gerekirse Türkiye'den ya da İtalya'dan da kardeş ofislerimizden destek alıyoruz.
0: Şimdi Avustralya'daki Sydney ofisi Melbourne'de yok sanırım.
1: Yok. Tek Sydney'de var ofis.
0: Bu Sydney ofisinin etki alanı neresi diyebiliriz?
1: Avustralya ve Yeni Zelanda benim bölgem. Ben country manager olarak çalışıyorum. Ama bazı Avustralyalı müşterilerin Asya Pasifik'te yatırımlar oluyor. Mesela şu anda Malezya'da var. Malezya'ya gidiyoruz. Bazı firmaların, ya Avustralya'da yatırım yapan firmaların karar vericileri Singapur'da olabiliyor, Hong Kong'da olabiliyor.
0: Evet.
1: Bu firmalara ulaşmak için oraya seyahat etmemiz gerekiyor, oraya gidiyoruz.
0: Aslında Avustralya'da olmanız böyle bir avantaj da sağlıyorsunuz.
1: Evet. Zaman. Yani aslında Singapur'da olsak bence daha şey yapabilirdik. Hepsine ulaşırdık. Ama bizim zaten orada dealerlarımız var. Zaten çakılı firmamız Hindistan'da var. Ve Asya Pasifik'te ilginç bir aslında karar bu. Bizim yönetimimizin kararı aslında şey orada dealerla devam etmek. Çünkü Asya Pasifik çok rekabetçi. Avustralya hariç diyebilirim. Çünkü Avustralya standartları Avrupa standartlarıyla aynı ve biz buraya Türkiye'den direkt ürünlerimizi herhangi bir standart değişikliği olmadan satabiliyoruz. Fakat Asya Pasifik'te bazı ülkelerin farklı standartları var. Ve yerel ürün ağları var ve bunlar bayağı ucuz. Onlar bizi tercih etmekten ziyade lokali tercih edebiliyorlar. Maalesef o fiyatlara erişmek çok zor.
0: Siz daha önce bahsettiğiniz gibi dünyada büyük bir rekabetin içindeyiz dediniz. Evet. Sayılı firmalardan birisi diyebilir miyiz?
1: Bizim alanımız da evet. Biz şu anda yaklaşık 1 milyar dolar USD'ye ulaşmış durumdayız yaklaşık olarak yıllık ciromuz. Aslında palazlanmamızın sebebi biraz teknik bir işti. Yaklaşık 20 yıl önce, ben 10 yıldan fazladır bu şirkette çalışıyorum. 20 yıl, 25 yıl kadar önce ilk Avrupa satışımız şöyle başladı. İtalyan bir firma Türkiye'ye geliyor, ofis açıyor. Bizim patron da onlar buraya ofis açıyorsa biz de İtalya'ya ofis açalım o zaman diyor. İtalya ofis açıyor rekabeti kızıştırmak için. Ondan sonra biz Türkiye pazarını domine ediyoruz ama Avrupa'da satamıyoruz. Hem standart bilgimiz yok, teknik olarak yeterli değiliz. Ondan sonra yani evet şapkasını öne koyup düşünmeye başlıyor bizim patronlar. Ne yapacağız? Avrupa'yı nasıl satabiliriz? Biz büyümemiz lazım. Büyümezsek yok olmaya mahkumuz.
0: Bu ilk çıkış mı şirketin?
1: 25 belki 30 yıl önce Avrupa'ya ilk satış başlangıcı. Ondan sonra gerekli standartları ellerine alıyorlar. Bu standartlara uygun ürün yapıyorlar ve Avrupa'da ilk satmaya başlıyor. İlk ülkede İtalya diyebiliyorum. Ondan sonra İtalya'dan bütün Avrupa'ya yayılıyor. Ondan sonra Orta Doğu, ondan sonra Asya, Orta Asya ve Güney Asya. Sonra şu an Amerika'da büyük bir ofisimiz var ve orada üretim de yapıyoruz. Ama %90 Türkiye'de üretim yapıyoruz. Amerika'da sadece yerel üretim yapıyoruz ve Dubai'de yapıyorduk. Şu anda savaş muhabbetiyle Dubai'deki fabrikada biraz atıl kaldı.
0: Şimdi dinleyicilerimize bir resim sunmak adına karşımda Türk lokumu var. Bana biraz önce kolonya sunuldu. Evet. Ve Türk kahvesi ister misin diye de soruldu. Evet. Şimdi ben Özgür'ü aslında elinde bir gitarla sahnede gördüm ilk.
1: Evet, evet.
0: Böyle de bir durumum var. Biraz evet. Bahseder misin müzikle ilgini?
1: Evet, ben sosyal bir karakterim sanırım. Ben küçük bir şehirde doğdum, büyüdüm. Yani Afyon'da doğdum, büyüdüm ve ondan sonra İstanbul'da üniversite için gittim. Üniversiteye İstanbul'a gidince küçük bir şehirden sonra ya bir şoka girersiniz, böyle kendi içinize kapanırsınız ya da tam tersi olur diye düşünüyorum. Ben tam tersi olanlardan ve aşırı sosyal olmaya çalıştım. Çünkü hiçbir şey görmemişim. Küçük bir şehirden sonra her şeyin elinin altında olması, işte gerek sanat, gerek müzik, gerek spor, her şey elinin altında. Onun avantajını kullanarak kendimi farklı yerlerde geliştirmeye çalıştım. Ben müziği çok seviyorum. Küçüklüğümden beri hep korodaydım, bir şeyler söylerdim, ederdim. Lisede ablamın gitarıyla gitar çalmaya başladım böyle kendim. İşte YouTube'dan oradan buradan öğrenerek. Sonra işte ritim tutuyorum, işte bazı işte arpejde falan filan şarkılar söylüyorum falan. Sonra üniversiteye gittiğimde metroda çaldım, sokakta çaldım. Ama bir mekanda çok çalmadım açıkçası, öyle bir deneyimim yok. Ondan sonra buraya geldiğimde ilk Town Hall'un etrafında gitar çalmaya denedim. Bir izin aldım falan, işte gittim bir.
0: Ne güzel cesaret, harika.
1: Aynen. Ondan sonra ama Türkiye'deki kadar heyecan vermedi bana. Çünkü burada katıda katıda şarkı söylemiyor insanlar ya da ne bileyim gelip işte bozuk para atmıyorlar falan. Çünkü para çok kullanılmıyor burada. Cash çok kullanılmıyor. Türkiye'de biraz daha yaygın ve insanlar sanırım
0: tepkileri değişik.
1: Evet evet. Ya yani kültürel olarak farklı. Türkiye'de daha böyle insanlar dahil olmayı seviyor. İşte ha benim sevdiğim şarkı hadi dahil olayım ya da şu şarkıyı çalar mısın ya benim için falan diyebiliyor. Ama burada öyle olmuyor. Onun için arada yapıyoruz yine arkadaşlarımla falan, böyle çıkıyoruz. Hadi Türk halımızı yere serelim. Ondan sonra işte gitarımızı işte bağlama yaptık bir kere. Harika. Bağlama gitar, o ilginç oldu. Bağlama gitarla İtalyanca, Fransızca şarkı bile söyledik falan böyle. O ilginçti. Ondan sonra ben aynı zamanda küçüklüğümden beri işte koroda yer aldığım için öyle bir deneyimim var. Buraya geldiğimde Sydney Philharmonia Orkestrası'nın korosu var burada. Sydney Philharmonia Choir diye. Ona başvuruda bulunmuştum yaklaşık, o da 3 yıl önce falan ve ona kabul oldum ve yaklaşık şimdi herhalde 5-6 tane konserde, Opera House'da, o ikonik binada konser verdik.
0: Türkçe konuşan toplumdan işinizle ilgili bağlantı kurabildiniz mi?
1: Yakından konuştuğum kişiler var, bize destek olanlar da var, bizim onlara destek olduklarımız da var. Ben o konuda çok açığım ve hani birlikte büyüyebileceğimizi düşünüyorum. Ama tabii burada herkes destek olamaz tabii ki. Ama ben çok açığım ona. Benim şu anda konuştuğum çok arkadaşım var. Abimiz de var, bize mentor olan. Burada işte mühendislik firması olan, işte orada yönetici pozisyonda çalışan kişiler bize destek oluyor. Ve ya zaten küçük bir sektör burası. Herkes birbirini tanıyor. Zaten Türk firması deyince böyle şey, aa Türk firması mı varmış burada deyip Türkler bize ulaştı oluyor. Ben çok gurur duyuyorum yani, Avustralya gibi bir yerde bir Türk firmasının bayrağımızı dalgalandırması benim gerçekten gururumu okşuyor.
2: Evet sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Birkaç tane daha son dakika gelişmesini sizle paylaşmak istiyorum. İsviçre'de yetkililer Amerika Birleşik Devletleri ve İran'la bu ateşkes anlaşmasının imzalanması için hazırlıklara başlamış. İran Meclis Başkanı Muhammed Baher Galiba ve Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance bu imza törenini ne katılacak olan kişiler. Bu arada İran'ın petrol ihracatına başladığı belirtiliyor. Biliyorsunuz son dönemde Basra Körfezi'ndeki petrol akışının sona ermesi dolayısıyla, savaş sırasında petrol fiyatları hem Avustralya'da hem de dünyanın geri kalanında artmıştı. Evet sayın dinleyiciler, şimdi kısa bir reklam aramız var.
3: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia.

0: pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
1: ¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, entre rituales y promesas, y así cambiar la historia. Un Audible Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar.
2: SBS Audio uygulamasını bugün indirin ve favori programlarınızı dinlemeye başlayın. Ücretsiz uygulamayı App Store ve Google Play'den hemen indirin.
3: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe.
4: Sayın dinleyiciler, arkadaşımız Nilgün Kılıç, SBS Learn English için İngilizce GOAT kısaltmasını araştırdı.
5: Words we use, football edition. Hear it on the pitch, use it in conversation. GOAT.
6: Hayır, bu tür bir GOAT değil. GOAT, greatest of all time. Yani tüm zamanların en iyisinin kısaltılmasıdır GOAT. Nereden geldiğinden tam olarak emin değiliz. Bazıları ünlü Amerikalı boksör Muhammed Ali'den geldiğini söylüyor. Kendisine sık sık GOAT, yani tüm zamanların en iyisi diyordu. Diğerleri ise ünlü Amerikalı basketbol oyuncusu Earl Manigault'tan geldiğini söylüyor. Lakabı GOAT idi. Çünkü bir öğretmen bir keresinde adını yanlış söylemişti. Bugün insanlar tarihsel süreçte belirli bir alanda en üstün başarıya ulaşan, yani o alanda en iyisi olduğunu düşündükleri birinden bahsetmek için GOAT'u kullanıyorlar. Özellikle futbolda insanların GOAT'un kim olduğu konusunda tartıştığını hep duyarsınız. Örneğin futbol severler sık sık futbolda Messi veya Ronaldo'nun GOAT, yani tüm zamanların en iyi futbolcusu olduğunu söylerler. Özellikle futbolda insanların GOAT'un kim olduğu konusunda tartıştığını hep duyarsınız. Örneğin futbol severler sık sık Messi veya Ronaldo'nun futbolda GOAT, yani tüm zamanların en iyi futbolcusu olduğunu söylerler.
7: I can't believe you think Ronaldo is better. Messi won the World Cup. He is clearly the GOAT of football.
6: Ancak GOAT her zaman o alanda tarihinin en iyi kişisi anlamına gelmez. Günümüzde insanlar bunu gerçekten iyi bir şey yapmış biri için de kullanıyorlar. Mesela bu ifadeyi iş yerinde duyabilirsiniz.
8: My boss let me come in an hour late today. She's the GOAT.
6: Ya da size büyük bir iyilik yapan birine iltifat etmek için de kullanabilirsiniz.
9: Thanks for fixing that. You're the GOAT.
6: Bazen de insanlar GOATED kelimesini sıfat olarak bile kullanırlar. Bu bir şeyin gerçekten iyi veya muhteşem olduğu anlamına gelir. Örneğin yemek hakkında konuşurken şöyle diyebilirsiniz.
10: This pizza is GOATED. We have to come back next week.
6: Ya da insanlar video oyunları oynarken şöyle diyebilir.
11: This game is so GOATED.
6: Peki öğrencilerimiz bu ifade hakkında ne düşünüyor acaba? Şimdi Gold Coast Çok Kültürlü Toplumlar Konseyi'ndeki öğrencilerimizin bu ifade hakkında ne düşündüklerini dinleyelim.
12: A goat, the animal goat. It's like something like this. Goat.
13: I pedal. When it comes to pedaling, I'm the goat.
14: My daughter is a goat when it comes to math.
15: I love cooking. I'm goat in the kitchen.
12: When I was young, I was goat in volleyball.
16: I hope one day I be a tennis goat.
6: Sizin için goat kim? Bir futbol taraftarı olarak Diego Maradona benim için goat. Yüksek sesle söyleyin. Diego Maradona benim için goat.

Evet sayın dinleyiciler, en az iki GOAT son kez Dünya Kupası'na katılacak Arjantinli Lionel Messi 38 yaşında ve bugün 3 gol attı. Belki aslında onun son Dünya Kupası olmayabilir ve Portekizli Cristiano Ronaldo da 41 yaşında Dünya Kupası'na

0: SBS.
1: Ready to order?
2: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
1: Everything?
3: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
4: Yes, Chef!
2: This is so nice.
3: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
2: Ooh, tiramisu!
3: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
6: Başlıkları hatırlatmak istiyorum. One Nation, Tek Ulus Partisi Genel Başkanı Pauline Hanson ulusal basın kulübünde konuştu ve özellikle medya kurumlarına yönelik söyledikleri dikkat çekiyor. ABC ve Guardian'ın kendisine ve partisine yönelik tutumlarını eleştirdi. İkisine de kesinlikle röportaj vermeyeceğini söyledi. ABC'yi yeniden yapılandırıp ufaltacağını ve SBS'i de tamamen kapatacağını söyledi iktidara gelmesi durumunda. Evet sayın dinleyiciler, şu anda devam eden Ürdün Avusturya maçında ilk yarı bitti ve Avusturya 1-0 önde. Onu da sizle paylaşalım. Sayın dinleyiciler, bir sonraki yayınımız yarın 18 Haziran 2026 Perşembe saat 2'de başlayacak. Tüm güncel gelişmelere sbs.com.au/Turkish internet sitemizden veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Evet sayın dinleyiciler, şimdi size bir parçayla veda ediyoruz. Erol Evgin ve Sıla'dan dinliyoruz. Ateşle oynama.

İçimde koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa. Bin defa doğar aşkla yeni.

Sevgilim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.